Hezna Olikaria hundurlere ve beri Olikaria heri mejer ablosi de ko taktoren ko çandini yen ko berije aliye ki kesin anas ve hatu bu dizi o megarandın u her do taktorji ko adiya enjumana khajahiya u şari dariya bajare ko sifire rojhlata herebiyene u ba awayeki firmi radistiya her do saziyan hatiye kirin.

Tam baş, gohderime azizi delal. İro am bovara bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. Bu ajoliyana borama. Riya Radio Delal. O xelaka maya İro lisele xistina ihaya eko Lüsudu bistu heşt korsayıko Berber bazı elektriki Uberaviya Suriye Korbaniya Şirkiriya Vafaka Alikariya Bulaviya Türkiye İHA

Kim Wezareta Parsna ya Suriye be hafhangi en legal parsna sivil karen danina blokin ko çeman tıyı be avay kikirna be armanca ku be heskirna o pişt gira kirna pra elko eşfariya le der zore pişti ru danya lahaya ya ku listadama kutubuna pranu astengi kirna ku cihatubuna valat yenmeyen sivil.

çare, duvarı ko ve bejartın nabu kanda. Gütün eka geliri heye. Dibije, eğer ko jin eka ko peyvadar da xaze, jihoza rujaka bibe. Au kane ko, axaka ko jihoza biyani bedeng jipke. U jin, jihoza şaha jiko çelenge. Jin, şikakiya je ko aliye ko, cemiriya ko mevanzariya, u şevekirina de jiko, kapaniya jiko jina biyani ji, nisane denge ke. U ko, pejandur ya jide goce, ko evji, tiştajbu ko, xatire ko eşandina mruven ko, hoza biye hatiya goce. U pergodin jijbu ko, xastina keçan hene. Weki bala xabite ko de, dibe ko qiza keça ko, ma xaza xa. U diyawe jib xaza, u herweki din. U her aliye ki, bu keke xa, Liko hespeki dikire mruvan o vehin jişko şineye gond bedora ko hesperaji diketin. O di çun cihe ko gühertina dişte pir balkiş. O lewerji çeydi bu. Ko caran her. Her aliye ki li cile xaji ko diskinin. O da xastin aliyen dinji ko berava vajji vare. O caran jişinin ko aliye ki dişi def ko davetin her. Ud bu sedema kona buna berdale. Yan ji koj bu ko tınazaniya aliye ki idradı bu. Ubuk ji aliye din ji deravandına evji tiştaji heremi bistrana oko tikramaniye şiraniye obalki şiye dahatin kirin. U her vaha ji aliye ki pesnan juanen oko zenciyen buka ko haji dida. U bukşi ji aliye din ji xudiyan ko dira qisi u dikirin li her demin ji ko guhurtina diçû serê.

Sinemaye, Tim Parsna Asi ve Behaf Karya, Şineyin Heremi, Agri Kodize Diyengenin der Kolugun Davari, Tifale Kolugun Davari, Başure Hamaye, Derket Bu Vemrandin.

Vakrin agri ku vakrin avgir az eviyen ku gene mal hamayet imi parsına asi ve behafkar yaşineyin heremi agri ku dizaviyen genim der kolugun davari tıfale kolugun davari başure hamayet derket bu bemrandin.

Çafkaniyen herimi desnişan kirin ku vegera mevaniyen aburiya herimi lugundin ciran vejan diye. Bi geş buna karsaziyen ku kelupelin perave u xarinin gevneşo bi difroşin. Çalak vanan bankirin.

Samaye, Tim Parsna, Asi ve Behaf Karya, Şineyin Heremi, Agere Kodize Viyengenim der Kolegun Davari, Tifale Kolegun Davari, Başure Hamaye, Derket Bu Vemrandin.

Vakrina agri ku vakrina vakrina zeviyen ku gene mal hamayet in parsna asi ve behafkar ya şine in heremi agri ku zeviyen gene da kolugun davari tifale kolugun davari başure hamayet derket bu bamrandın.

Çavraş çavraş konardı, askerime derudu. Müttegelek askeriye, devli koda haykiriye. Müttegelek askeriye, beş balata.

çavim düzani yar şerine veki yare ah şerine ah uyar evina mine kamlu revşa dile mine.

Çafkaniyen herimi desnişan kırın ku vegera mevaniyen aburiya herimi lugun den ciran vajan diye. Be geç buna karsaziyen ku kelupelin perave u kharinin gevne şopi dufroşin. Çalak vanan bankirin ku goleji qireji yavara parastin u peşi lumasi gırtına zede vare girtin. Da ku av çafkaniyen khozayi jibu nüfşin peşaroji yavara parastin.

Duvar Enojeniya Teknolojik de medit ku de sapanin dijital platformen ku danışinin terabiye ser heylu sapanen peşgeşigin. Da ku stresu fukaran kim bikezi de bunek çe buye. Van amuran alikariya şıkandın adam xaya covaki girene. Uredana nekhaşan ku nefeniyate vahiy jirahetiyan malan ku xa alikariye bigerin.

Gen buna AVÇM Furat Wazareta Kuani Rijira Kandiye Jvel Berdavan buna ko gen buna rejeye AV Koja Aliya Türkiye Vete ko de gergehkere urajandin AVV ko mijara sisiya listanda ko benda Furat'e

Tam baş, gohderinme azizi deler. İru an bu vara bernamaya Rula Türkiye'de Suriye'de. Bu ajuliyana borama. Riya Radyo deler. O xelakamaya iru lisari xistina ihaya eko Lüsudu bistu heşt korsayiko Berber bazıya elektrikli Uberaviya Suriye Korbaniya Şirkiriya Vafaka Alikariya Bulaviya Türkiye İHA

Gen buna AVÇM Furat Wazarata Kuani Rijira Khandiye Jvel Berdavan buna ko gen buna rejeye AV Koja Aliya Türkiye Vate ko da gergehkere urajandin AV ve ko mijara sisiya lisanda ko benda Furate Bekasid ko sed mitir ko sajade ko çikir kayaka be awayaki Qasimi hatiye girtin.